sahiplerleriyle hemşehriler arasında bağlanmış kalitesi mükavemiz 90 yıl olacak. Ben öyle bilirim ki, prezidentin de sizin böyle tentenerlik görüşte iştah ettiğini nezara alır. Hemin gün, 30 Dekabr 1994. yılı MES Yetkiler Günü için her kesilmesini siz tövsiye etmişsiniz Ali Şerif'e ve bu direktiyem ki bu karar kabul olmayacak ve...